0: Almanya 10 milyar euroluk bir program hazırlıyor. Bu bütçe eğitimdeki problemleri ortadan kaldırmak, Almanya'nın altyapısını iyileştirmek ya da sosyal yardımları arttırmak için değil, savaş senaryolarına karşı sivil savunmayı güçlendirmek için ayrıldı.
1: Vor 10, 20, 30 Jahren wären viele dieser Investitionen schlichtweg deswegen nicht möglich gewesen, weil man der Meinung war, dass wir uns auf Bedrohungsszenarien, die nicht nur durch Katastrophen, sondern auch durch Krieg ausgelöst werden, nicht mehr vorbereiten müssten, weil wir doch im Frieden leben.
0: İş böyle olunca da aklımıza hemen Almanya bir savaşa mı hazırlanıyor sorusu geliyor. Bugün Kozmatürkçü olarak bu soruya bir cevap arayacağız. Ekibimizden Erkan Aslan bize Sivil Koruma Paktı olarak hazırlanan bu program hakkında ayrıntılı bilgiler verecek. Sonrasında Evrensel Gazetesi Almanya temsilcisi gazeteci arkadaşımız Yücel Özdemir'le bu hamlenin nedenlerini ve Almanya için gerçekten bir savaş tehlikesi olup olmadığını konuşacağız. Kozmatürkçü'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bundan 20 hatta belki daha 10 yıl önce size Almanya savaşa hazırlanıyor diye bir ifade kullansam çoğunuz büyük ihtimalle beni felaket tellalı ilan ederdiniz. Ancak 2026 yılında savaş Almanya'ya ve haliyle tüm Orta ve Batı Avrupa'ya hiç olmadığı kadar yakın. Avrupa'nın en yoğun nüfuslu ülkesi ve en büyük ekonomisi askeri harcamalarını ciddi oranda arttırdı son yıllarda. Federal hükümet şimdi ise Sivil Koruma Paktı olarak adlandırılan bir programla kriz durumlarında toplumu daha iyi korumak istiyor. Bu kriz yani tehditlerin başında ise savaş riski geliyor. Kozmatürkçe'den Erkan Aslan şu anda stüdyoda. Erkan, ne amaçlıyor Alman hükümeti bu yeni sivil savunma hamlesiyle?
2: Aydın, toplumu başta savaş olmak üzere afet ve terör gibi durumlarda daha iyi koruyabilmek istiyor kısacası Berlin'deki federal hükümet. Bunun için İçişleri Bakanlığı tarafından bir sivil savunma paktı hazırlandı senin de dediğin gibi. İçişleri Bakanı Dobrindt'in imzasını taşıyor bu pakt ve buna göre Almanya 2029 senesine kadar sivil savunmayı güçlendirmek için ve yeniden yapılandırmak için toplam 10 milyar euro harcayacak.
0: Şimdi Erkan, 3 yıl içinde 10 milyar euro hiç de az bir para değil. Peki ne için ayrılmış bu bütçe tam olarak, yani sivil savunmanın hangi alanlarında kullanılacak bu para?
2: Dediğin gibi ilk bakışta hiç de az gelmiyor kulağa 10 milyar euro. Ancak bu paranın nelere ayrıldığına göz atınca daha iyi anlaşılıyor bütçenin büyüklüğü. Öncelikle İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal Sivil Savunma ve Afet Yardım Dairesi bünyesinde bir sivil savunma komandası kurulacağı açıklandı. Almanya'da THW olarak bilinen Teknik Yardım Dairesi'nin de hali hazırda aynı çatı altında görev yaptığını belirtelim. Gelelim harcama kalemlerine. Bu komando ve kurumlarda görev yapan çalışanların eğitimine önemli bir bütçe ayrılmış örneğin. Almanya'da aplikasyon üzerinden hizmet veren Nina adında bir uyarı sistemi var biliyorsun.
0: Evet, Nina aplikasyonu özellikle Covid pandemisinden hatırlıyoruz. Hatırlayan dinleyicilerimiz de vardır.
2: Kesinlikle
0: muhtemelen.
2: Evet, ve bu uyarı sistemi güçlendirilecek, kapsamı genişleyecek önümüzdeki süreçte. Artık bir saldırı durumunda aplikasyon üzerinden yakınınızdaki sığınakları, metro duraklarını ve sığınak olarak kullanılabilecek otoparkları bulabileceksiniz. Ukrayna'da bombardıman esnasında metro duraklarına sığınmış insanların görüntülerine herkes denk gelmiştir sanırım.
0: Evet, denk geldik ve gerçekten düşüncesi bile çok kötü.
2: Maalesef yeni bir gerçekliğimiz var artık tüm Avrupa'da ve Almanya'da haliyle. Tabii bu 10 milyar euro içinde teknik altyapıya çok önemli bir pay ayrılmış. Binin üzerinde özel donanımlı kurtarma aracı alacak örneğin İçişleri Bakanlığı. Ülkedeki siren ve dijital sinyal sistemi yenilenecek ve güçlendirilecek yine. Daha da önemlisi Almanya'nın yaklaşık 60 noktasına acil durumlarda devreye girecek tıbbi müdahale merkezleri kurulacak. Bu da epey masraflı bir yatırım haliyle.
0: Şimdi Federal İşleri Bakanı CSU'lu Alexander Dobrindt'in hazırladığı Sivil Koruma Paktı'nın geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısında kabul edildiğinde burada bir aktaralım.
2: Evet, ve bu yeni programın tanıtımında İçişleri Bakanı Dobrindt ve Savunma Bakanı Boris Pistorius birlikte üstlendiler. Sivil savunmada ana merceğin artık savaş olduğu buradan da anlaşılıyor. Dobrindt ve Pistorius bir basın toplantısı da düzenlediler yeni sivil savunma stratejilerini paylaşmak için. CSU'lu İçişleri Bakanı 20-30 yıl önce savaşa yönelik böyle bir yatırımın mümkün olmadığını, zira o yıllarda barış halinde yaşanıldığını varsayıldığını söyledi.
1: Vor 10, 20, 30 Jahren wären viele dieser Investitionen schlichtweg deswegen nicht möglich gewesen, weil man der Meinung war, dass wir uns auf Bedrohungsszenarien, die nicht nur durch Katastrophen, sondern auch durch Krieg ausgelöst werden, nicht mehr vorbereiten müssten, weil wir doch im Frieden leben.
0: Ve bu barış hali de 2022 senesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla son buldu en azından Avrupa'da.
2: Aynen öyle. Alexander Dobrindt de bunun altını çizdi açıklamasında. Artık Almanya'daki tehdit seviyesinin sadece askeri değil, sivil koruma alanında da donanımı mecbur kıldığını belirtti İçişleri Bakanı.
1: Die aktuelle Bedrohungslage, sie erfordert nicht nur das Ausrüsten der Bundeswehr, sondern auch das Aufrüsten der zivilen Verteidigung und des Bevölkerungsschutzes.
2: Savunma Bakanı Pistorius da eşlik etti Dobrindt'i, dediğim gibi onu da dinleyelim.
1: Zivilschutz ist eine zentrale Aufgabe von uns allen und sie ist die Kehrseite der gleichen Medaille, auf deren anderer Seite eben steht militärische Fähigkeiten zum Schutz unseres Landes.
2: SPD'li Savunma Bakanı Boris Pistorius, askeri harcamalar ve sivil savunmanın bir madalyonun iki yüzü olduğunu söyledi basın toplantısındaydın.
0: Çok teşekkürler Erkan verdiğin bilgiler için. Almanya kriz, terör ve olası savaş senaryolarına karşı sivil savunma kapasitesini güçlendirmek için 10 milyar euroluk kapsamlı bir program hazırlıyor. Peki bu devasa kaynak neden ayrıldı? Bu soruyu Evrensel Gazetesi Almanya temsilcisi, gazeteci arkadaşımız Yücel Özdemir'e yönelteceğiz. Merhabalar Yücel.
3: Merhabalar.
0: Yücel, hemen ilk sorum olsun. Almanya savaşa mı hazırlanıyor?
3: Açıklamalara bakarsak gerçekten savaşa hazırlanıyor. Yani bugüne kadar zaten askeri harcamalar arttırılmıştı. Gençler askere zorunlu gitsin. Askeri kapasitenin 260 bine çıkarılması konusunda zaten bir mutabakat varılmıştı. Ama kısa bir süre önce Savunma Bakanı Pistorius'un yapmış olduğu açıklamaya bakarsak asker sayısı 460 bine kadar çıkabilir diyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir taraftan askeri gücünü arttırmış bir Almanya var. Neden peki askeri gücünü arttırıyor? Bir savaşa hazırlık. Bugüne kadar söylenenlere bakarsak tabii ki Almanya savaşa kendisi katılmayacak, bir savunma savaşı yapacak. Rusya en büyük tehdit, en büyük tehlike. Rusya'dan Avrupa'ya karşı bir saldırı olacak. Almanya'nın da bu saldırının parçası olacağı. Dolayısıyla kendisini, askeri gücünü arttırması gerekiyor. Askeri kapasitesini arttırması gerekiyor. Silahlanmaya da bu nedenle devasa bütçeler ayırdılar.
0: Şimdi bu korku, Rusya Avrupa'ya saldırabilir korkusu, bu sadece senaryolardan birisi mi ya da bunun bir gerçeklik payı var mı şu anda?
3: Şu anda bana kalırsa gerçeklik bir payı yok. Yani Rusya'nın çıkıp bugünkü koşullarda Avrupa'ya, NATO'ya savaş açması mümkün görünmüyor. Ya da böyle bir şey yaparsa çok büyük bir çılgınlık olur. Maddi koşullar açısından bakarsak Rusya şu anda Ukrayna'nın bir parçasını alarak yetinmek istiyor ve bir sınır çizmek istiyor Avrupa Birliği ile ya da NATO ile kendi arasında. Ama şimdi Avrupa Birliği, NATO ülkeleri bu durumu razı değil, kabul etmiyorlar. Zaten her fırsatta itiraz ediyorlar. Dolayısıyla askeri gücün arttırılması konusunda planlar yapıyorlar ama en güçlü senaryolardan bir tanesi önümüzdeki dönemde provokasyonlar olabilir ve NATO ile Rusya arasında bir savaş çıkabilir. Bunun da en güçlü olduğu ülkeler Baltık ülkeleri. Diğer taraftan Finlandiya ve İsveç zaten NATO üyesi yapıldı. Onlarda çok büyük hazırlıklar var. Almanya doğrudan bir savaşa girmese bile başlayan bir savaşın doğal olarak NATO'nun 5. maddesi çerçevesinde parçası olabilir. Böylece toplumda bu korku müthiş bir şekilde arttırılıyor aslında son kaç yıldır baktığımızda. Hem medyada hem hükümet cephesinden yapılan açıklamalarda Rusya'dan atılan füzeler Almanya'yı vuracak, Berlin'i vuracak. Bizim de bu nedenle bir askeri harcamaları arttırmamız, bunu önce bunun için kullandılar. Bu sefer de halk büyük bir korku içerisinde, dolayısıyla sivil savunmayı arttıralım diyorlar.
0: Şimdi anladığım kadarıyla gerçek bir tehlike yok ama bir olasılık var. Peki bir olasılık varsa neden şu anda öyle 10 milyar euroluk bir savunma planı neden şimdi hazırlandı?
3: 2029'a kadar birçok açıklama yapılıyor. Aslında askeri harcamalar da onu ifade ediyor. Sivil savunma da onu diyor. Demek ki 2029 sonrası için bir senaryo hazırlanmış. Biz bunun çok ayrıntılarını bilmiyoruz. Dünyanın yeniden paylaşımı konusunda Amerika kendi planlarını yaparken Avrupa'da önümüzdeki süreçte en azından enerji kaynaklarının tedariki açısından Rusya ile daha şiddetli bir çatışmaya girebilir. Avrupa Birliği belki bunu doğrudan ilk savaş açan taraf olmayabilir. Ama Rusya'yı bir provokasyona getirip yeniden bir savaş ortamı olursa bence bütün bunun hazırlıkları yapılıyor. Bu nedenle gerçekten de bu oluşu, aslında bakarsanız şöyle bir şey de eklemem lazım. Bu askeri harcamalar bir tarihten sonra zorunlu olarak sizi sürece götürecek. Yani savaşa götürüyor. Çünkü bütün askeri kapasitenizi arttırmışsınız. Çatışmaya hazırsınız. Askeri gücünüz var. Ve Avrupa Birliği'de ortak bir irade oluşmuş ise dolayısıyla bir tek savaşın başlaması gerekiyor. O nedenle zorunlu olarak bir savaş süreci başlayabilir.
0: Şimdi Almanya'da senelerde söylenen bir şey vardı. Özellikle Alman ordusunun ne kadar geri planda kaldığı, ne kadar hazır olmadığı, işte kimi tüfeklerin çalışmadığı, kimi tankların çalışmadığı senelerdir söyleniyordu. Ve özellikle son senelerde Rusya-Ukrayna savaşında başlamasıyla Alman ordusuna daha fazla bütçe ayrıldığını görüyoruz. Ve bu bütçe gitgide büyüyor. Gerçekten de gerekli miydi bu Almanya ordusu için?
3: Bana kalsa gerekli değildi. Yani ama bununla bir tabular yıkıldı. Eskiden Alman tarihine baktığımızda Almanya'nın bir kez daha aynı askeri güce ulaşmaması, aynı savaşların parçası olmaması konusunda toplumda çok geniş bir görüş vardı. Nie wieder Krieg diyordu çünkü herkes. Bir kez daha savaş olması, bir kez daha faşizm bu ülkenin topraklarına yerleşmesin diye çok geniş bir düşünce var. Ama bunu yavaş yavaş bir normalleştirme. Madem dünya bu kadar kaotik bir ortama giriyorsa, Almanya'da bu kaotik ortamda kendisine bir yer edinmek istiyorsa, dolayısıyla askeri gücünü arttırması gerekiyor. Aslında amacın şeyi bu. Bütün mesele bu. Eskiden eski Cumhurbaşkanı Köhler Asya yapmış olduğu bir ziyaret sırasında Almanya gerektiğinde kendi ekonomik çıkarlarını askeri yöntemlerle koruması gerekiyor dediğinde, o zaman medya çok eleştiri yapmıştı ve Köhler istifa etmişti yanılmıyorsam, ya da çok büyük tartışma yaratmıştı. Ondan sonra ama giderek Köhler'in dediği aslında normalleşti. Herkes onun söylediğini söylüyor şu anda.
0: Şimdi peki bir tarafta dediğin gibi Almanya ordusunun aslında daha fazla güçlenmemesi lazım diyen sesler de söz konusu Almanya içerisinde de dahil. Ama diğer tarafta da Almanya kendisini savunmak için o zaman hep Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı kalacak diyenler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda ciddi sorunlu bir başkan söz konusu Donald Trump. Şimdi o zaman iki arada bir derede kalmış olmuyor muyuz? Hem Alman ordusu güçlenmesin diyoruz, hem de öteki tarafta Amerika Birleşik Devletleri'ne bu kadar bağımlı olmasın diyoruz. Nasıl olacak bu?
3: Amerika'dan bağımsız bir güç olması lazım, ama gerçek anlamda Avrupa Birliği'ni ya da Almanya'yı tehdit eden bir güç varsa tabii ki kendisi savunması gerekiyor. Ama ben bugün Almanya'yı gerçek anlamda tehdit eden bir güç olmadığını düşünüyorum. Avrupa Birliği'ni tehdit eden bir Rusya tehdidin olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla eğer ilişkileri varsa problemler, bunları diplomatik yollarla çözerse bir savaşa girmemesi gerekiyor. O zaman da ihtiyacı olmayacak askeri yöntemler. Ama şu anda genellikle şu söyleniyor: eğer diplomaside eliniz güçlü olması gerekiyorsa önce askeri gücünü arttırmanız gerekiyor. Yani savaş hazırlıkları yapmanız gerekiyor. Karşısındakini korkutmanız lazım. Bu nedenle onu diplomatik olarak masada çözebilirsiniz. Ama bu aslında savaş hazırlık pozisyonudur. Bunu yapmadan bütün problemleri diplomatik kanallarla çözmek en doğru yöntem bence.
0: Şimdi Avrupa Birliği'nden sen de bahsettin. Biliyorsun senelerdir Avrupa Birliği'nde aslında kendisini koruması için bir ordusunun olması gerektiği sözlerini de duyuyoruz. Bunun için adımlar atıldı denildi, adımlar atılacak denildi. Nedir burada son gelişmeler?
3: Epey bir görüşme var. O konuda aslında PESCO diye bir birlik kuruldu. Avrupa Birliği'nin militarist bir güce dönüşmesi konusu epey Fransa'nın çok istediğiydi. Macron'un aslında Cumhurbaşkanlığı dönemlerinin en önemli merkezlerinden buydu. Avrupa giderek askeri bir güç olması gerekiyor. Üye ülkeler arasında bazı görüş ayrılıkları var. Herkes aynı fikre katılmıyor. İtirazlar var. Bu nedenle süreç tam olarak hızlı bir şekilde gitmiyor. Ama Almanya, Fransa merkezinde ilerlemenin olduğunu söyleyebiliriz. Ortak bir savunma pozisyonu oluşturulması, görev dağılımı tartışılıyor. Örneğin Fransa'nın Avrupa'nın nükleer koruma gücü olması konusunda Almanya bu konuda önemli görevler biçiyor. Ama diğer alanlarda ise Alman şirketlerine, silah tekerlerine ayrıcalıklar verilsin. Yani atom gücü olarak Fransa'yı lider olarak kabul ediyoruz. Ama diğer askeri alanlarda Almanya bir önemli bir Avrupa'nın lideri olsun diye bu konuda tartışmalar oldu. En son ortak büyük savaş uçağı kurma konusunda planlar yapıldı. Anlaşma olmadı çünkü. Fransız tekeller, altyapı bizde. Bütün ön girişimlerini biz yapıyoruz. Bu konuda bu geleceğin savaş uçağının merkezinde Fransa olması lazım. Almanya tekelleri ise Airbus başta olması, diğerleri de hayır. Biz ekonomik olarak burada daha güçlüyüz. Dolayısıyla Almanya'nın liderliğinde yeni bir savaş uçağı oluşsun diye görüşmeler yapıldı ama anlaşma sağlanamadı. Pek ilerleme olmuyor. Çünkü niye? Mesele ciddi olarak hangisinin önde olacağı ya da Avrupa'nın liderliği olunca ülkeler arasındaki çıkarlar öne çıkıyor. Dolayısıyla anlaşmazlık olabilir.

0: askeri güç olarak ben sizi Sovyetlerden korudum. Şimdi Rusya'dan koruyorum. Dolayısıyla siz benim askeri olarak himayeme razı olmanız lazım. Ama Avrupa Birliği ülkeleri de buna kısmen zaman zaman itiraz ettiler. Şu anki koşullarda en son Trump 5000 askeri çekeceğini söyledi. Ama bu Avrupa'daki askeri gücünü azaltmak demek, aynı zamanda Avrupa'daki askeri üstünlüğünü ya da askeri altyapısından feragat ettiği anlamına gelmiyor. Tam tersine Almanya'da başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde çok önemli Amerikan üsleri bulunuyor. Rammstein bunların başında geliyor ve diğerleri. Bu üsler olmadan Amerika dünya üzerindeki savaşları sürdüremez. Bunlardan feragat etmiyor ama gerektiğinde ben sizi korumayacağım diyor. Gerçekçi değil, inandırıcı değil, sırf baskı oluşturmak için yapıyor. Amerika'da biliyor ki Avrupa ve Almanya'daki üsler olmadan dünyadaki bu paylaşım mücadelesi içerisine girmeyecek. Bazı ülkeler buna itiraz ediyor. İspanya örneğin İran savaş sırasında kullandırtmadı bazı üslerini. Çok agresif bir tutum aldı ama mesela Almanya bir taraftan İran savaşı bizim savaşımız değil dedi. Diğer taraftan ise üsleri kapatmayı hiçbir şekilde gündeme getirmedi. İtalya gündeme getirdi. Bu önümüzdeki dönem tartışması devam edecek. Ama eğer önümüzdeki dönem Amerika NATO'dan ayrılırsa senaryolardan bir tanesi. Olmaz mı? Olabilir. Çünkü kendi çıkarlarını yedeklemediği bir NATO olduğu takdirde onun kendi çıkarlarını sağlama konusunda başka bir birlikler oluşabilir. O zaman Avrupa Birliği şu anda gerçekten yapmak istediği askeri birliği hızlandırabilir. En azından gönüllü olarak bir askeri ittifak olmasını isteyen ülkeler, bunlar Benelux ülkeleri, Fransa ve Almanya merkezinde olduğu ülkeler daha hızlandırabilir. Doğu Avrupa ülkeleri ise özellikle Amerika'nın himayesini çok istiyorlar. Yani o konuda ya Avrupa'ya, Fransa ve Almanya eksenine güvenmiyorlar ya Amerika ile daha yakın ilişki içerisinde oldukları için onlar doğrudan Amerika ile yakın ilişki olmayı savunuyorlar. Bir bölünme olabilir. Eğer NATO'dan bağımsız bir askeri gücü oluşursa önümüzdeki dönemde Avrupa içerisinde kısmi bir bölünme meydana gelebilir.
1: Evrensel Gazetesi Almanya temsilcisi Yücel Özdemir, Almanya'nın sivil savunma için ayırdığı bütçenin ne anlama geldiğini aktardı. Çok teşekkürler Yücel.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Dünya Rusya-Ukrayna Savaşı ve sonrasında da Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başlamasıyla artık savaşların daha da ön planda olduğu bir alana dönüştü. Avrupa Birliği ülkelerini senelerce Rusya'ya karşı koruyan NATO'nun geleceği özellikle Trump'ın tehditleriyle halen tartışılıyor. İş böyle olunca da Almanya dahil Avrupa Birliği ülkeleri kendilerini başkalarına bağlı kalmadan koruma uğraşına girdiler. Almanya da bu konuda bir adım attı ve sivil koruma paktı hazırladı. Bu pakt için 10 milyar euroluk bir bütçe ayrıldı. Bugün Kozmo Türkçe'de bu gelişmeyi yakından göz attık. Ekibimizden Hakan Aslan bize bu koruma planı hakkındaki ayrıntılı bilgileri iletti. Evrensel Gazetesi Almanya temsilcisi Yücel Özdemir de kendisiyle yaptığımız röportajda Almanya için şu anda bir savaş tehlikesi bulunmadığına ama yine de Trump'ın Avrupa Birliği ülkelerini sürekli NATO'dan çıkmakla tehdit etmesinden dolayı özellikle Almanya ve Fransa'nın askeri bütçelerini arttırdığının altını çizdi. Biz gelişmeleri sizler için takip edeceğiz. Hem bu hem de diğer bütün bölümlerimizi podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.